Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen En Özel Şenlik Programı'na katıldı. Programla ilgili Rektör Keleş, En Özel Şenlik Programı'na katılmaktan büyük memnuniyet duydum. Özel bireylerimizin sahnelediği halk oyunları gösterileri, çevre bilincini yansıtan atık kıyafet defilesi ve birbirinden güzel etkinlikler hepimize ilham kaynağı oldu. Sevginin, dayanışmanın ve farkındalığın ön plana çıktığı bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyorum. Engelleri birlikte aşabileceğimize, kapsayıcı ve güçlü bir toplumun ancak dayanışmayla mümkün olacağına inanıyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
3: Adieu efendim.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Geliştirme Topluluğu BİTÜK tarafından öğrencilerin siber güvenlik alanındaki bilgi, beceri ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla CTF, Capture the Flag yani Bayrağı Ele Geçir yarışması düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı bir yarışma ortamında kullanmalarını imkan sağladı. BİTÜK Topluluk Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan koordinasyonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler, kriptografi, web güvenliği, tersine mühendislik, ağ güvenliği, adli bilişim ve genel siber güvenlik alanlarında hazırlanan sorular üzerinde takım halinde yarıştı. Yarışma öncesinde öğrencileri ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek siber güvenlik alanında gerçekleştirilen bu tür uygulamalı etkinliklerin önemine dikkat çekti. Yarışmacı öğrencilerle sohbet eden Rektör Keleş, gençlerin bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Yarışma süresince katılımcılar farklı zorluk seviyelerinde hazırlanan görevleri çözerek analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik öğrencilerin siber güvenlik alanındaki farkındalıklarının artmasının yanı sıra bu alana ilgi duyan gençlerin kendilerini geliştirmelerine de katkı sundu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere para ödülleri takdim edildi. Ayrıca etkinliğe katılım sağlayan öğrencilere katılım sertifikaları verildi. Böylece öğrencilerin hem yarışma sürecindeki emekleri belgelendirilmiş hem de siber güvenlik alanındaki çalışmalara yönelik motivasyonları artırılmış oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen ödül töreninde Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cem Onat, yarışmaya sponsor desteği sağlayarak öğrencilerin teşvik edilmesine katkı sunan Gökçe Yakar Yılmaz'a teşekkür etti. Profesör Doktor Onat, bu tür desteklerin öğrencilerin mesleki gelişimine, teknolojiye olan ilgilerinin artmasına ve üniversite sanayi toplum işbirliğinin güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Programda siber güvenlik alanının günümüzde kamu kurumlarından özel sektöre kadar birçok alanda kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. BİTÜK Topluluk Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan, CTF yarışmalarının öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri açısından önemli bir öğrenme ortamı sunduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin analitik düşünme, ekip çalışması ve siber güvenlik farkındalığı kazanmalarına katkı sağladığını ifade etti.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: gibi neler.
1: Kamu spotu.
2: Kardeşim, güzel insanım, atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
3: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı ÜNİDES kapsamında düzenlenen ÜNİFES'te üniversitemiz öğrenci toplulukları iki ayrı kategoride Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Sürdürülebilir gelecek topluluğumuzun enerjini doğadan al projesi, iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil enerji kategorisinde, okul öncesi topluluğumuzun müzikle umut projesi ise kültür ve sanat kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, gençlerimizin üreten, düşünen, çözüm geliştiren ve topluma dokunan projelerle böylesine anlamlı başarılara ulaşması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu vizyonun geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen kıymetli öğrencilerimizi ve topluluk danışman akademisyenlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak bilimsel üretimi, toplumsal katkıyı ve gençlerimizin hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu. Saygıdeğer halkımız, sizlere telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen "hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı" gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Hayra.
1: Kamu spotu.
2: Ay çok sıcak oldu.
3: Anne baksana çok tatlıyım anne.
4: Alo anneciğim.
2: Neredesiniz evladım?
5: Yoldayız geliyoruz.
3: Nasıl değil mi?
4: Dur kızım dur şimdi babaannenle konuşuyorum dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
2: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görmeyelim.
4: Tamam tamam geliyoruz hadi.
2: Ne oldu? Ne oldu?
6: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.

Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü programımızda Ammar bin Yasir'e yer vereceğiz. İlk Müslümanlardan olup anne ve babası ilk İslam şehitleri olan meşhur sahabi Ammar bin Yasir Mekke'de doğdu. Hazreti Peygamber'in Darül Erkam'da bulunduğu sırada Müslüman olan ve Müslümanlığını ilan eden ilk 7 kişiden biri olan Ammar bin Yasir'in annesi Sümeyye ile babası Yasir de ilk Müslümanlardandı. Mekke'de kendilerini himaye edecek kimseleri olmadığı için Kureyşli müşriklerin ağır zulüm ve işkencesine uğramışlardır. Buna rağmen imanları sebebiyle başlarına gelen bu sıkıntılara sabırla göğüs germişlerdir. Annesi bu işkenceler sonunda Ebu Cehil tarafından öldürülerek İslam tarihindeki ilk şehit olmuş, babası da aynı gün işkence edilerek öldürülmüştür. Ammar ise müşriklerin dayanılmaz baskılarına tahammülü kalmadığı için bir gün sırf bu işkencelerden kurtulmak maksadıyla onların arzusuna uyarak Lat ve Uzza aleyhinde ve Hazreti Peygamber aleyhinde konuşmak zorunda kalmış ve müşriklerin elinden kurtulur kurtulmaz da doğruca Resul-i Ekrem'in yanına giderek başına gelenleri anlatmıştı. Hazreti Peygamber ona bu sözleri söylerken kalbinde neler hissettiğini sormuş ve Ammar imanla dolu olan kalbinde en ufak bir değişiklik olmadığını söyleyince Hazreti Peygamber yine işkenceye uğrarsa aynı sözleri söylemesinin bir mahsuru bulunmadığını ifade etmiştir. Nitekim bu konuyla ilgili olarak nazil olan ayet-i kerimede kalbi imanla dolu olduğu halde dininden dönmeye zorlananların söyledikleri sözlerden sorumlu olmadıkları belirtilmiştir. Ammar bin Yasir, Mescid-i Nebevi'nin inşası sırasında büyük gayret sarf etmiş, herkes bir kerpiç taşırken o iki kerpiç getirmiştir. Bunu gören Resulullah, onun üzerindeki tozları silkeleyerek, "Vah Ammar, kendisini asi bir topluluk öldürecek. Ammar onları cennete, onlarsa onu cehenneme davet ederler," demiştir. Hazreti Peygamber'in bulunduğu bütün savaşlara katılan Ammar, Hazreti Ebubekir devrinde yapılan Yemame Savaşı'nda bir kulağını kaybettiği halde yiğitçe savaşmış ve dağılmak üzere olan İslam ordusunu yeniden toparlamıştır. Hazreti Ömer devrinde ise Küfe'ye vali olarak gönderilmiş ve bu sırada vuku bulan Nihavend Savaşı'na ve Huzistan'ın fethine iştirak etmiştir. Hazreti Osman'ın şehit edilmesi üzerine Hazreti Ali'ye biat eden Ammar, Cemel ve Sıffin'de onun saflarında yer almış ve Sıffin'de 93 yaşlarında olmasına rağmen Hazreti Ali'nin yaya birliklerinin kumandanı olarak savaşırken şehit edilmiştir. Ammar 62 hadis rivayet etmiş olup bunlardan 6'sı Buhari ve Müslim'in sahihlerinde yer almıştır. Hazreti Ali, Abdullah bin Abbas, Ebu Musa el-Eş'ari, Cabir bin Abdullah, Muhammed bin Hanefiye ve diğer bazı kişiler de ondan hadis rivayet etmiştir. Sade ve nezih bir hayatı olan Ammar bin Yasir'in hiçbir namazını kazaya bırakmadığı rivayet edilmekle beraber, İslam tarihinde evinin bir bölümünü mescit olarak ayıran ilk şahıs o olmuştur. Onun meşhur olan şu sözünü Buhari sahihine almıştır. "Üç şeyi her kim bir araya getirebilirse imanının tamamını elde etmiş olur. Kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmamak, herkese selam vermek, fakirken bile sadaka vermek." Sevgili dinleyenler, bugünkü programımızda Ammar bin Yasir'i tanımaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

Örnek Şahsiyetler programından merhabalar. Bugün Abdullah bin Mübarek'i tanıyacağız. Muhaddis, zahit ve fakih olan Tebeüt tabiinin ileri gelenlerinden Abdullah bin Mübarek, 736 yılında Merv'de doğmuş, çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirmiştir. 23 yaşlarındayken ilim tahsili için ilk seyahatine çıkan ve sonraki yıllarda bu seyahatlerini devam ettiren İbnül Mübarek, zamanın ilim merkezlerinden olan Basra, Hicaz, Yemen, Mısır, Şam ve Irak'a yolculuklar yapmıştır. Meşhur muhaddislerden hadis okumuş ve derin bilgisiyle Basra'nın hadis imamı kabul edilen Hammad bin Zeyd'in takdirini kazanmış, ayrıca kendisinden de başta hocaları olmak üzere hadis ilminin önde gelen imamları hadis rivayet etmiştir. Abbasi halifesi Harun Reşit devrinde Misis ve Tarsus civarlarında Bizans'a karşı savaşmış ve 797 yılında 63 yaşındayken Fırat Nehri kenarında bulunan Hitte vefat etmiştir. Birçok büyük alimin yetiştiği Horasan bölgesinde, özellikle Merv'de hadisleri tedvin eden ilk alim oluşu, İbnül Mübarek'in şöhretini artıran sebeplerin başında geldiği gibi, Ahmet bin Hanbel o devirde ilme ondan daha meraklı ve hadis sahasında ondan daha büyük bir alimin bulunmadığını söylemiştir. 4000 kişiden hadis dinleyen ve bunların sadece bir tanesinden rivayette bulunan İbnül Mübarek, ehil olmayanlardan hadis almamış ve böylelerine hadisle rivayet etmemiş, fakat beğenip takdir ettiği kimselere ise cihada gittiği yerlerde bile hadis öğretmiştir. Kendi zamanında hadisleri en iyi bilen biri olarak kabul edilen İbnül Mübarek, hadis ilminin temelini teşkil eden isnadın değerini kavrayıp ortaya koymuştur. Bununla birlikte telif ettiği kitaplarda 20 binin üzerinde hadis bulunduğu, hadis ravilerini çok iyi bildiği ve hadis ilminin özü sayılan fıkhül hadisin önde gelen alimlerinden biri olduğu için rivayet ettiği hadislerde ayrı bir değer taşımıştır. Bu sebeple ondan nakledilen hadislerin delil olarak kullanılabileceği hususunda alimler ittifak ettiği gibi, Kütüb-i Sitte müellifleri de onun rivayetlerini hiç tereddüt etmeden eserlerine almışlardır. Ebu Hanife'nin talebesi ve dostu olan İbnül Mübarek, fıkıh ilminde de önemli bir yer edinmiş ve fıkıhta ilk olarak Ebu Hanife'nin metodunu benimseyip fıkıh bablarına göre tasnif ettiği Es-Sünen fil Fıkh adlı eserinde onun usulünü esas almıştır. Ebu Hanife'nin vefatından sonra Malik bin Enes'in ders halkasına katılmış ve fıkıhta Hanefi ile Maliki mezheplerini birleştiren bir usul ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra fetva verebilmek için hadis kültürünü çok iyi bilmenin, ayrıca fıkıh bilgisi ve melekesine de sahip olmanın önemli olduğunu savunmuştur. Zühdle ilgili hadis malzemesini Kitab-ı Zühd adlı eserinde toplayan İbnül Mübarek, zühdün dünya ile alakayı kesmek değil, dünyaya ve dünyalığa bağlanmamak olduğunu belirtmiştir. Nitekim o, hayatı boyunca başkalarına el açmamak düşüncesiyle ticaretle meşgul olmuş, savaşlara katılmış, defalarca hacca gitmiş ve ilim öğretmeye çalışmıştır. Alimleri, hadis talebelerini ve fakirleri himaye etmiş, ayrıca Mervili dostlarını da hacca götürerek aldıkları hediyelere varıncaya kadar her türlü masraflarını kendisi karşılamıştır. Aynı zamanda devrinin önde gelen şairlerinden biri olan İbnül Mübarek, daha ziyade zühde, cihada, din büyüklerinin metine dair şiirler yazmış, fakat bunların önemli bir kısmı günümüze ulaşamamıştır. Bugünkü programımızda Abdullah bin Mübarek'e yer verdik. Bir başka programda, bir başka örnek şahsiyette buluşmak üzere. Esen kalınız.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.
2: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Efendim, hayat bize her gün yeni seçenekler sunar. Onca rutinin, alışkanlıkların, sıkıldığımız davranışların arasından bile bir takım yeni seçenekler belirir. Seçeriz ve yaşarız. Seçeriz ve devam ederiz. Seçeriz ve kabulleniriz. Seçeriz ve ardımıza bakmayız. Yol seçeriz, insan seçeriz, ayakkabı seçeriz, kalem seçeriz, başkan seçeriz, film seçeriz, yemek seçeriz, söz seçeriz, kitap seçeriz. Hiçbir şeyi seçmesek seçmemeyi seçeriz. Seçim her yerdedir. Ama seçerken bir şeye dikkat ederiz. Seçtiğimizin faydalı olmasına. Bir ayakkabı seçerken ekonomik olmasıyla beraber uzun ömürlü olmasını da önemseriz. Zira onun faydası rahatlığı, şıklığı kadar dayanıklı ve uzun ömürlü olmasındadır. Bir film seçerken bir şeyler öğrenmesi yanında eğlendirmesi, heyecanlandırması, güldürmesi de önemlidir. Ne arıyorsak onu bulmak isteriz. Bir şeyin faydası ondan beklentimizi karşıladığı kadardır en başta. Fayda, bize iyi gelen, bizi memnun eden, bizi tatmin eden, bizi iyileştiren, ileriye taşıyandır. Fayda, yaşam kalitemizi artıran şeydir. Madden ve manen mesafe aldırandır. Yani efendim, fayda hayatta önemli bir yer tutar ve faydasız hayat ziyan eder. Öyle ki biz konuşurken, söylerken, yazarken dahi bir faydayı gözetiriz. Fayda olsun için söyleriz, fayda için cümle kurar anlatırız. O nedenle bir şeyi anlatmaya, dile getirmeye gene faydadan türemiş bir sözcükle ifade etmek deriz. Değerli dostlar, dikkatinizi çekerim. Faydayla ifade arasında bir ilişki var. Ve faydalı olmanın bir diğer ifadesi ifade etmektir. Eğer bir yerde ifade varsa orada fayda vardır. Eğer bir yerde fayda yoksa orada ifade yok, lakırdı vardır. İfade etmek, ifade edilen fayda demektir. İfade etmek, ifade edilene fayda vermektir. O nedenle bizler hakla hükmeder, ya hayır konuşur ya susarız. Konuşmamızda, sözlerimizde bir fayda olmazsa ifadeyi susmakta buluruz. Susmak da bir ifade yoludur çünkü. Önemli olan konuşmak değil, anlatmak, ifade etmektir. Bunun yolu da sadece konuşmak, söylemek olamaz değerli dostlar. Faydayla konuşan ifade etmiş olur. İfade eden fayda verir. İfade edilen fayda alır. Biz buna fayda almak değil de başka bir şey diyoruz efendim. Nedir o? İstifade etmek. Eğer fayda iki taraflı olursa, yani ifade bir karşılık bulursa, burada istifade gerçekleşir. Her iki tarafın ya da tarafların faydalanması istifadeyi sağlar. Bizler bazen istifade etmek için, bazen istifade ettirmek için ifade ederiz. Efendim, görüldüğü üzere burada üç kelime öne çıktı. Fayda, ifade, istifade. Bunlar hayatımızın hemen her alanında ve belki anında yer alan kelimeler. Biz bunlara bir de müstefit ve müfit ekleyelim. Müfit, faydalı olan, yani ifade edendir değerli dostlar. Müstefit de fayda gören, ifadeden faydalanan anlamındadır. Evet, hayat seçeneklerle doludur. Seçenekler fayda ya da faydasızlarla. İfadelerimiz fayda içindir, fayda istifade için. Mevla seçtiğimiz şeylerden müstefid olmayı, ifadelerimizden de müfit olmayı nasip etsin. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyefem Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesini olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
2: İletişimin bir ayağı eski iletişimcilerle yeni iletişimcilerin anlayış değişikliklerini sağlayan bir yeni bilgiler oluştu. Bu beyin bilgileri aynı nöronlar diye bilinen işte insan beyninde niyetle ilgili niyetin bilimsel bir kategori olduğu, niyetlenmiş davranışla niyetlenmemiş davranışın karşı tarafta etki etme gücünü, beyindeki paralel şekilde beyinde çalışan ayna nöronlar var. Bunlar telsiz internet gibi çalışıyor. Yani dışarıdan salınım ve titreşimleri, duygusal titreşimleri alıyor. Önceleri insanda sadece 5 duyu var diye biliniyordu. Şimdi 33 tane duyudan bahsediliyor. Bu duyulardan bir tanesi manyetik duygular. Manyetik duyular, karşı tarafın bir insan yanından birisi geçiyor, senin hakkında güçlü duygular hissediyorsa, sevgi veya nefret, sende hemen bir etkilenme çıkıyor. Farkında olmadan beyninde ayna nöronlar harekete geçiyor. Onunla ilgili sevgi ve nefret tarzında beyindeki aktif alanlar ortaya çıkıyor. Yani güçlü duygular karşı tarafın beyninde güçlü aktivite ortaya çıkıyor. Yani bir insan yemek yerken, yemek yemeyi seyrederken ve yemek yemeyi düşünürken beyninde aynı alanlar harekete geçiyor, aynı devreler. Yani bu demektir ki beyinde yemek yemeyi düşünmek bile yemek yer gibi beyni çalıştırıyor. O halde niyet beyinde ya o şeyi yapmış gibi beyinde aktive ediyor. Bir insana iyilik yapmayı niyet ettiğin zaman beyinde onunla ilgili devreler çalışıyor. Kötülük yapmayı niyet ettiğin zaman onunla ilgili devreler çalışıyor. Ve bu bizde bir enerji oluşuyor. Evrensel akışa biz salınım ve titreşim neşrediyor beyin. Ve bu titreşim bir içtenliğin, samimiyetin titreşim olsa karşı tarafta olumlu uyarılmalar yapıyor. Eğer orada negatif duygular eşlik eden bir niyetimiz taşırsa karşı tarafta iticilik, soğukluk tarzında bir etkileşim ortaya çıkıyor. Bu nedenle şimdi yeni iletişimciler, yani insanı eski iletişimciler rol yapmayı teşvik ediyorlardı. Yani bir insan, sen diyelim bir otelde, 5 yıldızlı otelde resepsiyon memurusun ama birçok sorunların var. Sen orada rol yapacaksın. Yani güleceksin, içine ağlayacak ama güleceksin, rol yapacaksın, sahte davranacaksın ama mutlu edeceksin. Böyle deniyordu. Yani böyle olunca insanın kendine karşı dürüstlüğünü de bozuyordu kişi. Yani yalan söyleyeceksin, rol yapacaksın, iyi gözükmeye çalışacaksın ki işini yapabilirsin, başka çare yok diye söyleniyordu. Burada işte bu yeni beyin bilimlerinin gelişmesinin üzerine şimdiki yaklaşım burada şöyle: bir insanda diyelim nasıl İngilizce konuşan bir insan beyinde İngilizce ile ilgili yazılı network harekete geçiyor. Fransızca konuşuyorsa aynı kişi beyinde Fransızca bilgilerin kaydedildiği network harekete geçiyorsa, bu insan evindeki rolle iş yerindeki rol farklıdır. Evinde baba rolündedir, anne rolündedir. Çocuklarıyla daha iyi, sıcak ve samimi ilişki içindedir. İş yerinde ise yönetici rolündedir. Daha hiyerarşik davranması gerekiyor. Daha ölçülü davranması gerekiyor. Bu roller farklıdır. Nasıl evdeki kıyafetimizle sokaktaki kıyafet aynı değilse, evdeki rollerle dışarıdaki roller aynı değildir. Bu beynin bir şartlara uygun çalıştırılmasıdır. Bu yalancılık değildir, sahtecilik değildir. Dürüstle aykırı değildir bu. Bunun için bir insan o anda evlilikle ilgili sorunlarını ben bunu akşam eve gidince çözeceğim, alıp rafa koyacak. Ondan sonra şu anda ben işimle meşgulüm, bunu bugün yapmam gerekiyor. O rolü unutacak, onu yapacak. Bu beyne daha uygun bir çalışma. Yani kategorik düşünce deniyor buna. Bu tarz düşünceyi yapıp evlilikte de aynı şekilde. İnsan takıntılı kişiler bu kategorik düşünceyi yapamıyorlar. Yani rümünasyon denilen zihinsel geviş getirmelerle bakıyorsunuz aynı sabahtan akşama da aynı şeyi tekrar ediyorlar. Gece eşini uykudan uyandırıyorlar. Senin annen bana 10 sene önce şunu demişti diye eşini anlatıyorlar. Şimdi bu takıntılı kişi ne oluyor? Evlilikte huzur kalmıyor. İletişimin katilleri olan davranışlar. Çatışmalı iletişim. Ama iletişimin en kötüsü de üçüncü iletişimdir, iletişimsizliktir. Bu uzatmaya oynamak gibidir, daha sakıncalıdır. Çatışmalı iletişim bile bundan daha iyidir.
3: Beyinde yani evrensel beyin, çünkü yapılan beyin araştırmaları var. Bu RF dalgaları var, radyo frekansı. Radyo frekansı, şimdi elektromanyetik savaşta da şu andaki yapılan çalışmalar öyle. Yani hiç topa ateşe lüzum olmadan elektromanyetik silahlarla karşı taraftaki insan grubunun beynine elektromanyetik dalgaları gönderip onları savaşamaz hale getirmek. Çok kolay ve etkili bir yöntem, düşün. Mesela bu Irak Savaşı'nda kullanıldığı söyleniyor. Yani zaman ve mekan duygusunu yok etmeyi başardılar. Yani elektromanyetik bir etki altına alarak burası insanlar bir şaşkınlık haline, burası neresi, ben neredeyim filan gibi başardılar. Ama bir insanı tuşlarla yönetir gibi beynine girip bir bilgisayarla insan beyni arasında modem geliştirip, yani onu internet, sensiz internet gibi onu etkileyip yönetmek için çalışıyor ciddi şekilde. Bu başarılı olur olamaz bilemeyiz ama müthiş bir şey tabii. Bir insanı tuşlarla yönetmek çok insanlık tarihini alt üst edebilecek bir şey. Yani bunun çalışmaları için beynin amigdala bölgesi var. Bu amigdala bölgesi beynin badem büyüklüğünde, badem biçiminde bir alan beyinde. O bölge emosyonel regülasyon denilen, heyecanları, duyguları regüle eden beyin alanı. O bölge mesela depresyonda bozuluyor. Sosyal fobilerde, çeşitli korkularda bozuluyor. Duygular, duygusal işlemleri proses edemiyor beyin böyle durumda. Bu oranın ilaçlarla şu anda biz o bölgenin çalışmasını, kimyasal dengesini düzelterek kişileri tedavi etmeye çalışıyoruz. Mesela yeni çalışmalar radyo frekanslarıyla, RF dalgalarıyla o bölgeye, o bölgeye harekete geçecek RF salınım ve titreşim, yani dalga boyu ve frekans üretip o bölgeye etki etmek. Mesela hayvan denilerinde başardılar bunu. Mesela maymunun cinsel iştahını artırabildiler. Veya bir inek koşarken o bölgesini uyararak birdenbire durduruyorlar ineğe koşan boğayı. Yani bunun gibi deneyler şeklinde yapılıyor. Ama tabii insan için yapılması bunun çok büyük bir zaman isteyen bir şey. Ya bunu şunun için söylüyorum. İnsan beyninin nasıl çalıştığı anlaşıldıkça, evrenin sırlarını çözeceğiz tarzında bu genom projesinden sonra başlatılan proje beyin projesi olmuştur. Onun için büyük yatırımlar yapıyorlar. Milyar dolarlık beyin yatırımları var. Yeni ilaçlar bulunuyor. Yeni keşifler bulunuyor. Beynindeki hücre faaliyetini taklit ederek, mesela Bill Gates'in bir meşhur bir kitabı var, Dijital Sinir Sistemi diye. Yani dijital formata çevrilen her bilgi aktarılabiliyor, nakledilebiliyor, depolanabiliyor. Ses, görüntü, renk, biliyorsunuz yani görüntü olarak dijital formata çevirdiğin zaman hard diskte senelerce depoluyorsun ve istediğin zaman istediğin biçime şekle sokarak kullanabiliyorsun. Yani her şeyi dijital formata çevirmeye çalışıyorlar ve dijital dünyada internetle, mesela internet ilk çıktığı zaman Bill Gates demiş bu pahalı bir oyuncak demiş, işimize yaramaz gibi söylüyor. Onu öngöremiyor, düşün. O kadar hani yapan birisi. İlk çıkışı da Pentagon'da askeri amaçlarla haberleşme ihtiyacı için çıkarmışlar ve şu anda dünyanın yani en önemli artık altyapısı oldu diyebiliriz. Yani bilgiye ulaşım, hareket ulaşan bilgi çağında yaşıyoruz. Yani önceden güç kol gücündeydi. Maddi güç, para gücüydü. Şu andaki güç bilgi gücü. Amerika'yı ayakta tutan üniversitelerdir, ürettiği bilgilerdir. Yani dünyayı bilgiyle, zaten evrenin varoluşuna da ilk baktığımız zaman evren önce bilgi yaratılmış. Evren önce bilgi var her şeyden önce. Ondan sonra anlam dosyaları var. Bu anlam dosyalarının içerisinde işte ruh dosyası var insan için. Yani bunun gibi aynı şekilde hayvanlarla ilgili, yani önce bir hayvan olmadan önce onun ruh dosyasının olması, yani davranış dosyasının, onun bilgilerinin yazıldığı bir dosya olması lazım. Bir hücrenin olması için DNA'nın olması lazım. DNA hücrenin oradaki karbon, hidrojen, oksijen, azot gibi inorganik maddeler gayrimuntazam bir araya geldiğinden hiçbir anlamı yok.
2: Ama DNA şeklinde dizildiği zaman müthiş bir anlam oluşuyor. Bir insan gözünün rengi, kaşının rengi, yani bir insan yazılmış oluyor. Madde aynı madde fakat diziliş biçiminden dolayı anlamlı hale geliyor. Bilgisayarda bakıyorsunuz manyetik parçacıklar belli bir dizilime geldiği zaman film oluyor. Ama gayri muntazam olduğu zaman bir avuç toz parçası, demir tozu. Yani bunun için evrende bilginin varoluşu evrenin ilk. Bunun için hatta vahiy ruh anlamında kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de, evet. Benim bildiğim. Yani vahiy ve ruh aynı zaman zaman birbirinin yerine kullanılan kelimeler.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi? O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
2: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
3: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Zeynep Aknar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.
5: Tarih kitaplarına baktığımızda ateşin bulunması uygarlığın başlangıcı olarak gösterilir. Gerçekten de ateş insanlığın en önemli keşfidir. Onun bulunmasıyla çağ atlanmış, insanlık tarihinde büyük bir gelişme yaşanmıştır. Doğada bulunan ve insanlığın hizmetine verilen ateşin Allah tarafından bize bahşedilen bir nimet olduğunun farkında mıyız? İnsanlığın hizmetine verilen en önemli nimetlerden biri de ateştir. Ateşin dünya üzerinde bulunmasından itibaren hayat daha da kolaylaşmıştır. Yemekler onda pişirilmiş, gecenin zifiri karanlığı onunla aydınlatılmış, üşüyen bedenler onunla ısınmış, demir, bakır gibi madenler onunla eritilmiştir. Eğer ateş olmasaydı, bu madenler işlenemez ve hiçbir değerleri olmazdı. İnsan hayatında ateşin bulunması ve sonrasında kontrol altına alınmasıyla medeniyetler oluştu, yaşam biraz daha düzene girdi. Allah, Vakıa suresinde şöyle buyurmuştur. Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Allah insana sayısız nimet vermiştir. Ve insandan sadece bu nimetler karşısında düşünmesini ve kulluk görevini dikkate almasını istemiştir. Peki biz kul olarak etrafımızdaki nimetlerin hangi irade ve gücün eseri olduğunun farkında mıyız?
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Zeynep Aknar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro

0: sinelem enteri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüyefem Radyo Dergisi.

Osman bir deli oğlan, 17'sinde. Bir dikili taşı yoktu şu fani dünyada. Osman yoksul, Osman garip, Osman bir deli oğlan, Osman sahipsiz, Osman bir aşık oğlan. Şerife bir güzel kız, 15'inde. Şerife ay parçası, Şerife elma yarısı, Şerife bey kızı, Şerife ağa kızı. Osman kim, Şerife kim derler, derler de araya girerler, ağlar beyler.

Osman bir deli olan 17'sinde. Bir dikili taşı yok derlerdi şu fani dünyada. Osman yoksul, Osman garip, Osman bir deli olan, Osman sahipsiz, Osman bir aşık olan. Dinleyin ağalar, dinleyin beyler, 3 günlük dünyada 3 kuruşluk mala gönül verenler. Bilesiniz artık Osman'ın da bir dikili taşı var. Bir avuç toprağa dikili bir taşı. Bir de ağızdan ağıza, dalga dalga yayılan yanık bir türküsü var Osman'ın.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahbeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.
3: Radyo Hastanesi'nden herkese merhabalar sevgili dinleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Doçent Doktor Havva Şahin Kavaklı hocamızla birlikte bugün stüdyomuzda Profesör Doktor Nesibe Andıran hocamızı ağırlıyoruz ve erken ergenliği konuşacağız. Hocam, erken ergenlik derken ne anlıyoruz? Bunun tanımıyla başlayalım, buyurun.
4: Evet, erken ergenlik dediğimiz zaman kız çocuklarında 8 yaşından önce sekonder seks karakterlerinin gelişmesi olarak tanımlıyoruz. Erkeklerde de 9 yaşından önce sekonder seks karakterlerinin gelişmesi. Sekonder seks karakterleri dediğimiz zaman kızlarda kastettiğimiz şey meme gelişimi özellikle. 8 yaşından önce bir kız çocuğunda meme gelişiminin başlaması durumuna erken ergenlik diyebiliriz. Erkek çocuklarında sekonder seks karakterleriyle kastettiğimiz şey genital organların büyümesi, testis hacminin artması, kıllanmanın olması. Erkeklerde bunun 9 yaşından sonra olması gerekiyor normalde. 9 yaşından önce olması durumunda da erkeklerde erken ergenlik durumu diyoruz.
5: Erken ergenlik günümüzde çok önemli bir problem. Dünyada sıklığı çok fazla. Türkiye'de de gittikçe bu sıklığın arttığını görüyoruz. Herhalde bu şekilde de size başvuran hasta sayısında da ciddi bir artış olduğunu tahmin ediyorum. Bunun nedenleri nelerdir? Erken ergenlik problemi neden yaşanıyor?
4: Söylediğiniz gibi erken ergenliği çok daha sık görmeye başladık biz çocuk endokrin uzmanları olarak. Hem ülkemizde daha sıklığı artıyor, dünya genelinde de ergenlik giderek daha erkene kayıyor. Erken ergenlik problemi bütün dünyanın önemli bir problemi halinde şu anda. Nedenlerine gelince kızlardaki erken ergenliği konuşursak öncelikli olarak kızlarda genellikle nedeni bilmiyoruz. İdiopatik dediğimiz, hani organik bir sebebi yok. Genellikle bir sebep bulamıyoruz. Ergenlik döneminin başlayabilmesi için beyinden artık vücudun olgunluğunu tamamladı, ergenliği başlatabilirsin mesajının gelmesi gerekiyor. Bu mesajı başlatan merkezde hipotalamustan başlıyor. Hipotalamus, yani beynin üst merkezinden başlıyor. Daha sonra beynin aşağısına doğru bütün organlara mesaj gidiyor. Ergenliği başlatabilirsin diye. Bu mesajı nelerin başlattığı da çok net değil. Yani çocukluk döneminde tamamen baskılanmış olan bu hormon düzeni belli bir yaşta beyinden gelen bir uyarıyla tekrar aktive hale geliyor. Tekrar ergenlik hormonları yükselmeye başlıyor. Bu mesajı neyin başlattığı da çok net değil şu anda. Ama özellikle kızlarda nedenini çok bulamıyoruz dediğim gibi. Neden olarak sorabileceğimiz şeyler östrojen preparatlarının kullanılması olabiliyor. Özellikle kozmetik ürünlerde, kremlerde, bu kozmetik işte malzemelerde östrojen içerikleri yüksek olabiliyor. Kız çocukları bazen annelerinin bu kremlerini, işte bu kozmetik ürünlerini fazlaca kullanabiliyorlar. Bu bize bir ipucu verebiliyor. İlaç kullanımı olabilir. Onun dışında tabii ki beyinde hani tümör, bir takım lezyonlar, özellikle bu hormon merkezine yakın problemler varsa orayı erken aktive edip hani hormon salınımına sebep olup bu nedenle de erken hormon salınımına sebep olup erken ergenliği başlatabiliyor. Ama kızlarda %85-90'ında herhangi bir patoloji bulamıyoruz. İdiopatik dediğimiz nedeni belirsiz bir şekilde erken ergenliği oluşuyor. Son dönemde bu özellikle erken ergenlikte endokrin bozucuların önemli olduğunu biliyoruz. Endokrin bozucu ne demek? Hani hormonlu gıdalar diyoruz, özellikle son hava kirliliğindeki bir takım maddeler, Hormon olmasa bile gıdalara verilen kimyasal maddeler, onların hızlı büyümesi açısından sebzelere, meyvelere vesaire verilen gübreler, onun dışında aslında günlük hayatımızda kullandığımız PVC'lerde, plastiklerde, bir dolu modern yaşamın gerektirdiği malzemeler de işte bisfenoller, fitalatlar vesaire, bunlar bir örnek. Bulunan maddeler vücuda girdikleri zaman hormonlarla benzerlikten dolayı onların etkilerini arttırabiliyorlar ya da azaltabiliyorlar. Bir kısmı özellikle BPA ve fitalatlar östrojen benzeri etki göstererekten bu puberteyi indükledikleri, ergenliği indükledikleri gösterilmiş vaziyette bilimsel çalışmalarla. Bunlara maruziyetten dolayı da erken ergenlik gelişebiliyor. Endokrin bozucuların hani etkili olduğu gösterebildiklerimiz var ama gösteremediklerimiz de çok sayıda var. Bunların da bu erken ergenlik, son dönemde erken ergenliğin artmasında etkili olduğunu düşünüyoruz. Erkek çocuklarda erken ergenlik gördüğümüz takdirde organik nedenler daha ön planda. Yani %90'ından fazlasında bir beyin tümörü, hormon sentezleyen başka bir tümör vesaire, bunları bulma ihtimalimiz daha yüksek. Kızlarda çok daha sık görüyoruz. %90'ından fazlasında neden bulamıyoruz. Nedenini bilmediğimiz idiopatik grubu oluşturuyor ama erkek çocukları daha az görüyoruz, ama erkek çocukta olduğu zaman bu erken ergenlik, altta yatan mutlaka önemli bir organik hastalığı bulma ihtimalimiz yüksek oluyor.
5: Hocam aslında burada bir neden, biz çocuk bize geldiği anda belki bir fotoğraf çekiyoruz ve o anda şudur diyebileceğimiz bir sebep belki tespit edemiyoruz, ama bu kümülatif bir olay, her şey toplanıyor. Ve o yaşına kadar maruz kaldığı şeylerin bir bileşeni olarak da, bir sonucu olarak da biz böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Mesela siz plastikleri vurguladınız buna sebep olarak. Özellikle su şişeleri, bunların taşındığı işte damacana ve plastik şişeler. Bunlarda bahsettiğiniz BPA ve fitalat böyle bir soruna yol açtığı ile ilgili, bunun aslında yaygın bir problem olduğunu biliyoruz. Bu konuda belki daha önceden biz su ile ilgili de bir program yapmıştık. Mesela işte cam şişelerin kullanılması, plastikten bu yönüyle uzaklaşılması faydalı olabilir belki.
4: Tabii. Yani plastiğin her türü değil, plastiklerin altlarına bakmamız gerekiyor. Özellikle 3 ve 7 numara çok sakıncalı. Yani diğerleri sağlık açısından çok sakıncalı değil ama biliyorsunuz plastiklerin altında üçgen işareti oluyor ve içinde bir numara yazıyor. 3 ve 7 en zararlılar. Yani bu işte endokrin bozucuları en fazla içeren grubu oluşturuyor.
5: Burada plastikle ilgili şöyle damacana, bir şey söyleniyor. Mesela işte çok uzun yıllar doğada kalan bir madde plastik. Tabii. Dolayısıyla da hani işte modern teknoloji, biz bunun doğada kalışını azaltalım diye plastiği inceltmeye gidiyor. Yani daha az süre kalsın diye. Ama inceltmek için kullandığı bu fitalat benzeri maddelerde aslında böyle bir soruna yol açıyor.
4: Fitalat ve bisfenol A'lar, yani en sık bilinen bu endokrin bozucular, damacanalarda da BPA'lar özellikle. Hani görürsünüz damacanalar, yeni damacanalarda BPA free diye yazıyor. Hani BPA içermiyor diye. Damacaların yeniden kullanılır olması çok sakıncalı. Yani aslında direkt suya çok fazla geçmiyor ama hani tekrar
5: cam damacanalar
4: tekrar,
5: kullanılabilir.
4: Tekrar hani işte temizlenip hani tekrar su doldurulduğu zaman bu BPA'nın geçişi çok artıyor suya. Tabii ki hani ideali cam damacana ama hani ben de evimde normal damacana kullanıyorum. Yani her şeyi cam kullanmak gerçekten çok mümkün değil. Sadece bu damacanalarda da değil sorun. Aslında bu disposable pet şişelerde çok sorun yok. Onlar 3 ve 7 değil. Hani bir kere kullanılıp atıldığı takdirde çok bir problem yok. Bu tekrar kullanmadan dolayı asıl problem kaynaklanıyor. Mesela PVC'lerde de var evimizde, hani penceremizde, kapımıza, işte çocukların oynadığı oyuncaklarda plastikten yapılan o oyuncak boyaları, ondan sonra işte bu dişlikler var biliyorsunuz, biberonlar da var. Yani her şeyde var. Galiba geçen seneydi Sağlık Bakanlığı'nda bir bilimsel komisyon toplandı. Ben de o komisyondaydım. Onunla ilgili bir takım kriterleri yerleştirdik ve bildiğim kadarıyla artık BPA içeren biberonlar bebeklerde kullanılmıyor.
3: Sevgili dinleyiciler, bugün de Radyo Hastanesi'nin sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden karşınızda olacağız. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahpeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu. Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
4: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
5: İlaç alerjimi doktora söylemeyi
6: unutmamam
5: lazım.
6: Çocuğun ışığını ne zamandı?
7: Ailemi değiştirmek
6: istiyorum. Bütün sonuçlarını yanına almayı
5: en
6: unutma.
5: En yakın hastane nerede?
7: Oradan bağışında bulunmak istiyorum.
8: Siz bunlarla yorulmayın. E-Nabız'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan E-Nabız'a E-Devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.
9: Sevgili dinleyicilerim, şu anda yine Zeki Müren'iniz sizinle ve de canı yürekten duygularıyla sizinle. Bir şiirimi daha sunacağım naçizane, iddiasız. Simitle susam birbirinden ayrılmayan iki şey gibi geldi bana ve yıllar önce yepyeni bir duyguya kapılarak bu iki nesneyi birleşik olarak düşündüm. Aslında tabii gaye yine aşk. Simidim de susam. Yıldızları gökyüzünde sever aşıklar. Ben hepsi düşsünler isterim tek tek. Muradım seni dilemek. Ağaçlar hiç çiçeklenmesin. Tüm aylar Şubat olsun. Sen yağmuru severdin. Bana ıslak bir günde neler verdin. Rüzgarlar göz pınarlarımda buz, kış aşk mevsimidir derdin. Hırçın geceler kollarımda titrerdim. Simidimde susamdın sabahları, çayımda şeker gün doğarken. Dön ne olur henüz erken. Katıksız ekmek boğazımda düğüm, çayı buruk içiyorum. O bana vaat ettiğin gün var ya, o gün sen gelsen de ölüversem diyorum. Yıldızları gökyüzünde sever aşıklar. Ben hepsi düşsünler isterim tek tek. Muradım seni dilemek.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Türk Sanat Müziği Saati. Kamu Spotu. Emniyet kemerini tak, emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal, hayata bağlı kal. Hayata yer ver, hayata yer ver. Hayata kulak ver, hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru, hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

0: Beni daha da sana bağlar. Bazen kırılıp bazen üzülsem de dudaklarından öpesim var.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adieu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir mesaj yayımlandı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. 19 Mayıs 1919 milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı en önemli adımlardan biri, azim, inanç ve kararlılıkla yürütülen milli mücadelenin dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı İstiklal Meşalesi, milletimizin ortak iradesiyle büyümüş, birlik ve beraberlik ruhuyla Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kutlu bir sürece dönüşmüştür. 19 Mayıs'ın taşıdığı bu büyük anlam, yalnızca bir milletin yeniden ayağa kalkışını değil, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan gençlerimize duyulan güveni de simgelemektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu aziz vatan, bugün de gençlerimizin azmi, çalışkanlığı, üretkenliği ve milli manevi değerlerine bağlılığıyla geleceğe emin adımlarla taşınmaktadır. Ülkemizin yarınlarını şekillendirecek gençlerimizin bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında donanımlı, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi en büyük temennimizdir. Çünkü güçlü bir gelecek ancak iyi yetişmiş ve değerlerine sahip çıkan genç nesillerle mümkündür. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz milletimizin ve sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme, ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, israf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. Adıyaman'da.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de canlı performans. Kamu spotu.
1: İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdüründen arıyorum hesabı.
3: Şifresi 14 15 11.
5: Buradan puan kazandınız.
6: Şifre 14 15 11.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11. Eda Hanım şifre 14
1: 15 11. Çok teşekkür ederim Eda Hanım.
0: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri,

0: Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kalbim sensen, bu şarkım senindir. Tabii kabul edersen ve bana güvenirsen,

0: biliyorsunuz değil mi?
1: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
2: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Ne kaldı?

beyninde davullar çalan kızgın adamın boynuna yeşil bir zümrüt kolye gibi takılmışsın. Sen ki uçurumlarımın kenarında benden menekşe topluyorsun. Gecelerimi örtülen bir samanyolu taşıyorsun üstüme. Eli öpülecek kadınsın. Şarlatanlar tiyatrosunda safir, bedbin kalabalıklarda topaz. Sen atom bombası, sen şah damarı. Yüzyıllardır bir başına kırlardan yolmuşun kendini. Safalar getirmişin, çay gibi gelmişin, ılık ılık sürerek çakılları. Nehir olmuşum mum karanlığıma, sevdiğine kendini yakmış bir ateş böceği. Gününü ziyan eden bir kelebek, beyninde depremler çatlatan bir şairin kadını.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Araştırma Geliştirme Proje Pazarı ve Tanıtım Günlerine katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Özgür Özdemir, akademik idari personel ve öğrenciler katıldı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 20 üniversiteden 100'e aşkın projenin yer aldığı proje pazarı bölümünde ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler hazırladıkları projeleri poster sunumları eşliğinde sergileyerek jüri üyeleri ve katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin tanıtım fuarı bölümü ise Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi adına açılan tanıtım standında üniversitenin akademik, bilimsel ve sosyal faaliyetleri ziyaretçilere tanıtıldı. Üniversiteler arası akademik işbirliği ve proje kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayan organizasyon boyunca öğrenciler, farklı üniversitelerden araştırmacılarla bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunma fırsatı elde etti.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

sorumluluk duygusu, kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça, doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüya FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi olarak akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimizin tamamına lisanslı üyesi olduğumuz kurumsal mail sistemimize entegre GPT tabanlı büyük dil modeli yapay zeka araçlarını ücretsiz olarak hizmete açıyoruz. Öğrencilerimiz ve personelimiz üniversitemiz kurumsal e-posta sistemi üzerinden iki öncü yapay zeka modeline doğrudan erişim sağlayabilecek, araştırmadan bilimsel üretime kadar her alanda yapay zeka desteğinden faydalanabilecek. Kullanım detaylarına ve anlatım videomuza üniversitemiz sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.
1: Adüya FM Radyo Dergisi.

sana dargınım. Dönecektir diyen, diyen dillere harcadığım

gözlerine bakarken umurumda değil mevsimler. Gülüşün hep deniz kenarı bana. Nefes alıyorum ama hala bulamadım seni. Ben sana yanarken şimdi sen kim bilir nerede üşüyorsun?

0: UFM. Kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil mobil uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım